Yağmurlar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda.

Hasret kurşunuyla vurulsam da katran karası gecelerde ağlama gül. Bir kuşluk vakti çıka gelirim, düşerim sahillerine yelkenle.

sevdasız aşka düştüm. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yüksek dozda aşk aldım. Başkası beni kesmiyor. Leyla'sız aşka düştüm. Hiç aklımdan çıkmıyor.

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım.

gecelerde. Geceler olmaz olası geceler.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak

0: Almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor.

0: arıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: CHP'de sıcak bir gelişme yaşandı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin resmi internet sitesinde grup başkan vekillikleri ünvanları kaldırıldı. CHP'nin meclisteki grup başkan vekili olarak Murat Emir kaldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak tutlan kararının ardından katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Kıyamet senaryomuz hazır," dedi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kiraladıkları helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyecek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek. Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada avukatlar mazeret bildirdi. Dava 1 Ekim'e ertelendi. 7 Haziran'da ana sınıfı öğretmeni olarak görev yaptığı Ağrı'daki evinde ölü olarak bulunan Ayşe Irmak Kopara'nın telefonunun ve bilgisayarının şifresi çözüldü. Ekipler Kopara'nın ölümünün ardından gelen mobbing iddialarını araştıracak. 8 ilde Beyaz Et operasyonu gerçekleştirildi. Beyaz Et piyasasında haksız fiyat artışlarına yol açıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve 8 ilde yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 13 şirkete kayyum atandı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Kız Kalesi'nin marka değerinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar toplantıda Kız Kalesi'nin turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında çocukları çevre ve geri dönüşüm temalı etkinliklerde buluşturdu. Çocuklar çocuk kampüslerinde düzenlenen sergi ve atölyelerde geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürüp çevre bilinci kazanırken temiz bir dünya için farkındalık mesajı verdi. Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere çok sayıda destek verildi. Tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği sağlandı.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletme hakkında idari para cezası uygulanırken ürünler imha merkezine gönderildi. Narlıkuyu'da çıkan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Kıyıda bağlı bulunan teknelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı. Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttün koynumdaki tomurcuğu. Adı sanı başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım. Kirli bir derenin tam ortasındaydım.

çok ayıp, elveda gerekmez, dönme çık sevdiğim.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki

0: Et Çukurova Ekmekçilik.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

aşk acısı ne illetmiş, sevdiğime gönül verdim, nefes alırken.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 76-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlara yönelik konuşan Erdoğan, muhalefet koltuk kavgasında dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre adli yargıda 4608, idari yargıdaysa 359 olmak üzere 4967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için başlatılan ve yaklaşık 2 hafta önce ara verilen aramalar gelen yeni bilgiler üzerine yeniden başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Diğer yandan ABD, İran İHA'larını düşürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri gelen talepler doğrultusunda kentin 13 ilçesindeki sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği, Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan limanlar konusu ele alındı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuk işçiliğinin giderek derinleşen bir insan hakları sorunu haline geldiği ifade edildi. Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, otomobille ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekipleri kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit etti. Ekipler sürücülere 20 bin lira ceza uyguladı, ehliyetlerine el koydu. Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Amerika Birleşik Devletleri D grubuna 3 puanla başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçındaysa turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Tüm

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı

0: elektronik ürünler, en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilya

0: Hayatınızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca,

0: Jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlara yönelik konuşan Erdoğan, muhalefet koltuk kavgasında dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre adli yargıda 4608, idari yargıdaysa 359 olmak üzere 4967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için başlatılan ve yaklaşık 2 hafta önce ara verilen aramalar gelen yeni bilgiler üzerine yeniden başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Diğer yandan ABD, İran İHA'larını düşürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri gelen talepler doğrultusunda kentin 13 ilçesindeki sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu ile Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan limanlar konusu ele alındı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuk işçiliğinin giderek derinleşen bir insan hakları sorunu haline geldiği ifade edildi. Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini

tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 140 bin lira ceza kesildi. Otomobille ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekipleri kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit etti. Ekipler sürücülere 20 bin lira ceza uyguladı, ehliyetlerine el koydu. Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Amerika Birleşik Devletleri D grubuna 3 puanla başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçındaysa turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: de Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzakstan.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 13 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada gün boyunca yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Ankara merkezli yürütülen siber suç operasyonundan yasa dışı bahis şebekesine, Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerden Antalya'da drone destekli kurtarma operasyonlarına kadar birçok kritik başlık gün boyunca dikkat çekti. Birazdan bütün bu görüntüleri sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. İlk haberimize başlayalım değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye'nin gereksiz tartışmalara vakit ayırmayacağını söyledi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan dünya genelindeki krizlere de dikkat çekerek mevcut dönemi 2. Dünya Savaşı sonrası en kritik süreç olarak değerlendirdi.
1: Eserleriyle inci gibi işleyip donatarak yeni fetihleri hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Edirneli olmak kimliğini, Edirne aidiyetini kalbinin üstünde bir madalya gibi gururla taşıyan tüm kardeşlerime selam olsun. Çünkü Edirne sıradan bir şehir değil, bir cihan imparatorluğunun rüyasını gören İstanbul'un fethini müjdeleyen, her sokağı tarih kokan

0: bir mekteptir. Edirne, Meriç'in huzuru, Tunca'nın zarafeti, saray içinin ihtişamıdır. Edirne, er meydanlarında asırlardır yankılanan dualardır. Kırkpınar'ın pehlivan nefesi, Balkanlardan Anadolu'ya uzanan kardeşlik köprüsüdür. Sevgili Edirneliler, çok değerli kardeşlerim, tören alanımıza gelmeden evvel Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Sadece Türk-İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Camiimizin restorasyonu seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulumuzun rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütüldü. Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı. Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı. Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik, tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'ye Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim minarelerinden ezan-ı Muhammedileri, kubbelerinden Kur'an-ı Kerim tilavetlerini eksik etmesin diyorum. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü 93 harbinde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayımızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz.
1: Ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Yozgat'ta yaptığı konuşmasında CHP içindeki liderlik ilişkisini eleştirerek Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'i Tosun Paşa filmine benzetti. Tekin İmamoğlu için süreci yönlendirdiğini, Özel'in ise rol verilen bir lider gibi hareket ettiğini öne sürdü.
2: Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir analoji yapmıştım. Demiştim ki Ekrem İmamoğlu'nu gördüğümde Aşık Mahsuni Şerif'in bir türküsü var rahmetlinin. Abur cubur Abdullah diye. Buradan çıkınca dinlersiniz.

Atatürk ile Mahsuni Şerif işi gücü yalan dolan olan bir profil tanımlaması yapıyor. Ben de Ekrem İmamoğlu'ndan, yani onu görünce o geliyor aklıma dedim. Doğal olarak alınmış arkadaş. Sonra bir başka şey daha söyledim. Ona da geçen hafta cevap verebilmiş. Cevap vermiş, daha kaç yıl oldu? 3 yıl önce söylemiştim. Onu görünce de Temel'in bir fıkrası geldi aklıma. Temel mahkemeye gidiyor. Diyor ki, ben davacıyım diyor İdris'te. Ne oldu diyor? Bana diyor su aygırı demiş. Ne zaman demiş? 10 yıl önce demiş. E niye şimdi dava açıyorsun? Su aygırını şimdi gördüm demiş. Şimdi ben Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki 1980'li yılların sonunda Türkiye henüz darbe ortamından yeni çıkmışken, Türkiye'de özel okullaşma yokken ne hikmetse Trabzon'da bir özel okul açılıyor. İmamoğlu Ayşe, yanlış hatırlamıyorsam şirketin adı, kurucuların içerisinde hem Ekrem İmamoğlu hem de Hasan İmamoğlu var. Bu şirket ne yapıyor? Bakın 1980'li yılların sonunda kurulan bir şirketten bahsediyorum. Türkiye'deki ilk FETÖ özel okullarından bir tanesini Gülbahar Hatun Koleji'ne açıyor. Ben bunu söyledim, buna cevap verin demiştim. O arada 3 yıl geçtikten sonra bu bir yalan diye bana cevap vermiş. Ben de Temel fıkrası geldi aklıma. Haksız mıyım arkadaşlar? Sonra bir gün yine arkadaşlar, yani CHP ile ilgili basın mensupları bir soru sormuştu. Özgür Özel'in genel başkan olması, Ekrem İmamoğlu olayları ile ilgili. Dedim ki bu olayı görünce de iki şey aklıma geliyor. Bir, Tanju Okan'ın bir şarkısı var. Öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam, unutsam o günleri diyor. Tam da CHP'nin o Kasım kurultayını anlatmıyor mu arkadaşlar? Bir de şey geliyor aklıma dedim. Kartal Tibet'in ilk yönetmenlik filmi. Yeşil Vadi. Biliyorsunuz orada Şener Şen'de Kemal Sunal var. Bir Yeşil Vadi. Bir de valinin kızı Leyla'ya aşık olan Şener Şen. Şener Şen hem Yeşil Vadi'ye hem Leyla'yı almak istiyor. Bir oyun kuruyor. Kurduğu oyunda Tosun Paşa'yı kimse görmemiş. Kemal Sunal'a üniforma giydiriyor. Diyor ki sen Tosun Paşa'sın. O da kendini gerçekten Tosun Paşa zannediyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisinde buna benzettim. Yani gerçekten aslında her şeyi yönetmek isteyen bir Ekrem İmamoğlu var. Ama üniforma giydirdiği bir genel başkan var. O da kendini gerçekten Tosun Paşa zannetti. O da öyle bir benzetmeydi. Dolayısıyla CHP'liyle ben her konuştuğumda çok kızıyorlar. Karşılaştığımda da söylüyorlar. Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap vereceğiz. Seni dinliyoruz. Dinliyorlar, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben onlara söyledim, beni iyi dinleyin. Sizinle ilgili güzel analizler yapacağım diye. Ben siyaset bilimciyim, dolayısıyla bu analizleri yapıyorum. Ne söyledikleriyle de ilgilenmeden arkadaşlar, Anadolu'ya geziyorum, Anadolu'yu, il il.

0: vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu, onu yapacağız.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Komşuda 89 TL.

0: Yozu'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
8: Burada bir şey belirtmek istiyorum. Ben bir çiftçiyim, köylüyüm, aynı zamanda öğretmenim. Şunu gözlemledim, benim çok işim oluyor belediyede. Ne zaman varsam bütün çalışanların yüzü gülüyor. Hiçbiri surat asmadı. Hiçbiri git

0: biri yol gösterdi, destek oldu, eziklerini tamamladı. Gerçekten her şeyine minnettarım.
1: Mersin'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İşbirliği'nde istihdam garantili muhasebe yardımcı elemanı kursu başlatılıyor. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alacak ve istihdam edilme fırsatı elde edecek.
2: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İşbirliği'nde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcısı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Basın toplantısıyla programın detaylarını paylaşan Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emin Levent Türkili şu bilgileri verdi.
3: Mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştirilerek istihdamı arttırmayı amaçlayan nitelikli iş gücü yetiştirme programı NİEP işbirliği protokolü çerçevesinde ilimizin muhasebe yardımcı eleman alanındaki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenmesi planlanmıştır. Bu program hem sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine hem de katılımcıların kalıcı istihdama erişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca odamız öncülüğünde muhasebe mesleğinde dijital dönüşüm ve güncel eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan eğitim programımız talebimize istinaden Tarsus Üniversitesi tarafından yeni dijital muhasebe eğitim modülü olarak hazırlanmış ve İşkur tarafından uygun bulunmuştur. Bundan sonraki süreçte Türkiye genelinde uygulanacak eğitim programlarında bir ilk olarak kullanılacaktır. Kurs programında kursiyerler Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın uzman eğitim kadrosu tarafından teorik eğitimleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği üyeleri ve meslek mensuplarımızın iş yerlerinde pratik eğitimle birlikte toplam 1200 saatlik eğitime katılacaklardır. Kurs süresince kursiyerlerin zaruri giderleriyle genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primi İşkur tarafından karşılanacaktır. Kursiyer adayları için mülakat Mersin Çalışma İşkur Müdürlüğü 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 9.30 ile 12 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek kurs boyunca ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar mesleki eğitim sertifikasına sahip olmanın yanı sıra istihdam hakkı elde edeceklerdir.
2: TOB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, projenin hem gençlerin istihdamına hem de muhasebe sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtti.
4: Çok uzun bir süredir bunun için çalışıldı. Üniversite aşamaları oldu, programın yazılım konusunda sıkıntılar oldu.
5: Bürokrasiyi aşmak zorunda kaldık.
4: En sonunda Tarsus Üniversitesi ile bu yazılım oldu ve bu yazılımın örneği şu anda Türkiye'de yok. Bir ilk ve İşkur'da bunu tüm Türkiye'ye örnek bir yazılım olarak, proje olarak kullanacak. Onlar da çok heyecanlıydı, biz de. Ama burada bir teşekkürü de sevgili Hatice Yiğide'ye yapmak istiyorum. Çünkü projeyi yazan ve projenin yazılımı konusunda başından sonuna kadar çok büyük emeği var. Huzurlarınızda kendine ve bütün ekip arkadaşlarımıza aslında yine çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan aynı zamanda dediğimiz gibi nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmak. Bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak zaten Çalışma Bakanlığı ile bu noktada protokolümüz de var. Ve bu protokol çerçevesinde bu projeyi, oluşumu hayata geçirdik. İnşallah kursiyerlerimiz, başkanımın da dediği gibi bu eğitimlerin sonunda istihdamın içinde olacak ve onlar da artık kendi işlerini bulmuş olacaklar. Bu nokta bizim için çok önemli.
2: Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Evimiz Atölye projesi kapsamında düzenlenen çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreni düzenlendi.

başta ülkemizde kavga istemiyoruz. Kardeşlik, barış hakim olsun. Hepimiz bu güzel topraklarda beraberce, kardeşçe yaşayalım istiyoruz. Yüzyıllardır, bin yıllardır atalarımız bu topraklarda bize bu günleri, bu mirası bırakmışsa, bu topraklara dikilen gözleri, kötü niyetleri bertaraf etmişse, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşsa, bize düşen nedir soruyorum size? Bu değerli mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki evlatlarımıza bu güzelim mirası daha da zenginleştirerek bırakmak. Mersin kardeşlik şehridir. Mersin insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı, Mersin dünyaya bir arada yaşamanın hukukunun en güzel dersini verdiği muazzam, müstesna bir cennet köşesidir. Mersinli olmaktan, Mersin'de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz, iftihar duyuyoruz. Çok değerli bir proje için burada bir araya geldik. İlk kez gelmedik. Son kez de gelmeyeceğiz. Başkanınız olarak dikkat ederseniz hep buna vurgu yaparım. Bir belediye bir proje başlatıyorsa önemli olan bunun devamıdır. İstikrarlı olması, sürdürülebilir olması, vatandaşta bir karşılığının, bir faydanın sağlanması, geri dönüşünün olması değil mi? Öyle değil mi? Yoksa, bakın şimdi, yoksa size oyunuzu almak için, sizi o anda etkilemek için yapılan projelerin, daha sonra oyunuzu aldıktan sonra yapılan projelerin bir kıymeti, harbiyesi var mı? Yok. Önce bu ülkeyi yönetenler dürüst olacak ki vatandaş ona saygı duysun, sevgi duysun. Çok şükür. Ben sizlerden razıyım. Allah sizden razı olsun. Mersinlilerin sevgisi, saygısı, hayır duası bizim en büyük enerjimiz bu. Emin olun, en büyük enerjimiz bu. Bugüne kadar 49 mahallede 2919 kadın bu projeden faydalanmış. Ne güzel. Bugün de burada 4 ayrı ilçeden, 3 mahalleden, bir de Engelsiz Yaşam Parkı'ndan çok değerli vatandaşlarımız var. Kadınlar var. Analarımız burada, bacılarımız burada, kadınlar burada. Bizim her şeyimizsiniz. Bizim evimizin direğisiniz, şehrimizin direğisiniz. Daha ne diyeyim? Ülkemizin direğisiniz. Akdeniz'den Mesudiye, Müfide İlhan buradalar değil mi? Hoş geldiniz. Mezitli'den Deniz Mahallesi, sizler de hoş geldiniz. Yollarınız yapıldı mı? Çok güzel oldu. Biraz meşakkat oldu ama içme suyu şebekeniz de yenilendi. Hayırlı olsun. Hem altyapınız hem de yeni yollarınız, asfaltınız. Yine nerede muhtarım? Akbelen. Fırtına gibi muhtarlarımız var. Vallahi bunlara yetişmek, bakın, hem Mesudiye, hem Müfide İlhan, hem Deniz Mahallesi, hem Akbelen Mahallesi, bu muhtarlarım aslında Mersin'in tamamı.

0: Değerli Ajanda devam ediyor.
1: Çevre bilincini artırmayı hedefleyen Sıfır Atık Parkı'nı Portakal Mahallesi'nde hizmete açtı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın öncülüğünde hayata geçirilen park, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşa hitap eden çevre dostu bir yaşam alanı olarak tasarlandı. ...3286 metrekarelik alana kurulan parkta yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, Survivor parkuru, fitness alanları ve mobil atık getirme merkezi yer alıyor. Başkan Yıldız, parkın özellikle çocuklarda geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini geliştirmeyi amaçladığını belirterek çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.
2: Eski merkez mahallelerimizde de...
0: Büşra Değerli Ajanda sona erdi. Sun FM.

0: Tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaks'tan. Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: elektronik ürünler, en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası.

0: Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Senden önce de vardım, senden sonra da ben. Alnıma ayrılık yazdıysa kadar, her çabam elbette boşuna gider. Namerdim karşında ağlarsan eğer, elinden geleni ardına koy. Ben zaten hiç tanışmadım, ne baharla ne de yazla. Sen de zulmet, sen de kahret. Ha bir eksik, ha bir fazla. Durma, haydi durma, kalbinde

0: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencileri ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79 bin dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzakstan.
5: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326

0: 90 12 624 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite,

0: uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79.000 dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250.000 ton rekolte bekliyor.

0: bulunuyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzakstan.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
0: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim iyi akşamlar. Gündemde hafta sonunda öne çıkan konular, durumlar nelerdir? Onları sizlere aktaracağız. Tabii Mersin'le başlayalım. Mersin'de dün Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Birinci Vekili Ali Uyan yönetiminde toplantısını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ali Uyan yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 madde olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Toplantıda finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 avro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı.
1: Etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması anlamında ben teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
0: Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülerek oylanmasının ardından sona erdi.
1: Haziran ayı ikinci oturumunu gündem maddeleri bitmiştir. Bir dahaki meclis toplantısında buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal anlamda gerçekleştirdiği projeler devam ediyor. Bu projeler kapsamında Evimiz Atölye çalışması ve projesi dahilindeki kursiyerler düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik destek projelerinden Evimiz Atölye kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. 49 mahallede uygulanan projeden bugüne kadar 2919 kadın yararlanırken son olarak 4 mahalleden kadınlar ve engelsiz yaşam parkı anneleri için sertifika töreni düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte çorap, bebek ve oyuncak yapım kurslarını tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Vahap Seçer, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesini önemsediklerini söyledi.
3: Sevgi olunca, saygı olunca ne güzel oluyor değil mi? İnsan huzurlu oluyor. Kavgadan, dövüşten kim kazanmış ki biz kazanacağız. Bu nedenle başta ülkemizde kavga istemiyoruz. Kardeşlik, barış hakim olsun. Çok değerli bir proje için burada bir araya geldik. İlk kez gelmedik. Son kez de gelmeyeceğiz. Başkanınız olarak dikkat ederseniz hep buna vurgu yaparım. Bir belediye bir proje başlatıyorsa önemli olan bunun devamıdır. İstikrarlı olması, sürdürülebilir olması, vatandaşta bir karşılığının, bir faydanın sağlanması, geri dönüşünün olması değil mi? Bugüne kadar 49 mahallede 2919 kadın bu projeden faydalanmış. Ne güzel. Bugün de burada 4 ayrı ilçeden, 3 mahalleden, bir de engelsiz yaşam parkından çok değerli vatandaşlarımız var. Kadınlar var. Biz sosyal politikalarda Türkiye'de ses getirmiş bir belediyeyiz. 6 ayrı kategoride 100 ayrı sosyal proje uygulanıyor bu şehirde. Biz sizlerin güveniyle buradayız. Sizlerin güveniyle de burada olmaya devam edeceğiz. Mersin'e en güzel hizmetleri, daha da güzel hizmetleri yapmaya sizlerin desteğiyle devam edeceğiz.
2: Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de projenin kadınların sosyalleşmesine, üretmesine ve gelir elde etmesine katkı sunduğunu kaydetti.
4: Bu projeyi biz çok önemsiyoruz. Evimiz Atölye projesini Mersin'den Kadın Kooperatifi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi ile birlikte 2001 yılından beri sürdürüyoruz. Bu zamana kadar 49 mahallede sizin gibi çok değerli kadınlarımızla bir araya geldik ve aynı azimle de çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bu projeyi yürütmemizdeki motivasyon kaynağımız sizlerden gelen memnuniyet oldu. Biz de çok memnunuz çünkü sizlerin burada memnun olması, sosyalleşmeniz, dayanışmanız, birleşmeniz, bir arada olmanız, yeni fikirler edinmeniz, en önemlisi kendinizde cesaret bulmanız, bir şeyler yapabilirim duygusuna sahip olmanız çok önemliydi. Hem sizin açınızdan hem de bizler açısından bu projenin daha da geliştirilmesi konusunda daima bize motivasyon kaynağı oldu. Hepinizin eline koluna sağlık, teşekkür ediyoruz.
2: Programda kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken kadınların el emeği ürünleri de büyük ilgi gördü. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının ikinci bir...
5: Değerli seyirciler, sosyal çalışmalar Mersin'in Erdemli ilçesinde de devam ediyor. Erdemli Belediyesi de üreticilere...

0: kullanabileceği malzemeler verdi.
1: Erdemli Belediyesi düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği verdi. Üreticilerin büyük ilgi gösterdiği törende bir konuşma yapan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, tarımın ve üretimin önemine dikkat çekti.
2: Değerli hemşerilerim, şunu çok iyi biliyoruz. Toprak varsa hayat vardır. Üretim varsa bereket vardır. Çiftçi varsa gelecek vardır. İşte Erdemli Belediyesi olarak biz de her zaman üreticimizin yanında olmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Belediyecilik, üreticinin derdiyle dertlenmek, çiftçinin yükünü hafifletmek, emeğin yanında olmaktır. Çünkü güçlü bir Erdemli'nin yolu güçlü bir tarımdan geçer. Güçlü bir tarımın yolu da üreticisine sahip çıkan bir anlayıştan geçer.
1: Program kapsamında üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği verilerek yeni sezon öncesinde üreticilerin ihtiyaçları karşılandı.
3: Bora isteğimiz vardı. Bir de ceviz, hasat döneminde ceviz soyma makinesine ihtiyacımız vardı vatandaşlarımızın. Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kara'ya durumu ilettik. Sağ olsunlar köylümüz için hem boru desteği verdiler hem de ceviz soyma makinesi verdiler. Köyümüzün tüm ihtiyaçlarını giderdiler. Allah razı olsun herkese.
4: Şimdiye kadar hep kendi imkanlarımızla halletmiştik ama bizim borular hep eskidi, kankal borular. Ama şimdi demir borular, biz daha rahat ediyoruz. Allah razı olsun Mustafa Başkanlar.
5: Böyle bir başkana sahip olduğumuz için gerçekten hepimiz çok şanslıyız. Bu yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum. Tebliğimi iletiyorum ve çiçeğimi arz ediyorum.
6: Vallahi teşekkür Şimdi, ederim. Allah razı olsun.
5: Burada bir şey belirtmek istiyorum. Ben bir çiftçiyim, köylüyüm, aynı zamanda öğretmenim. Şunu gözlemledim, benim çok işim oluyor belediyede. Ne zaman varsam bütün çalışanların yüzü gülüyor. Hiçbiri surat asmadı. Hiçbiri git sonra gel demedi. Her biri yol gösterdi. Destek oldu. Eksiklerini tamamladı. Gerçekten her şeyine minnettarım.
0: Mersin'in serbest muhasebeci ve mali müşavirler odası TMOB desteğiyle özel bir proje başlattı. Bu proje kapsamında muhasebe büroları ve muhasebe yöneticileri için ara eleman yetiştirilecek. Bu amaçla da kurs düzenlenecek. Mersin'in Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen bir toplantıyla bu kursun İşkur desteğiyle gerçekleştirilecek olan bu kursun içeriği hakkında bilgiler verildi.
7: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcısı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Basın toplantısıyla programın detaylarını paylaşan Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emin Levent Türkili şu bilgileri verdi.
8: Mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştirilerek istihdamı arttırmayı amaçlayan nitelikli iş gücü yetiştirme programı NİEP işbirliği protokolü çerçevesinde ilimizin muhasebe yardımcı eleman alanındaki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenmesi planlanmıştır. Bu program hem sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine hem de katılımcıların kalıcı istihdama erişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca odamız öncülüğünde muhasebe mesleğinde dijital dönüşüm ve güncel eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan eğitim programımız talebimize istinaden Tarsus Üniversitesi tarafından yeni dijital muhasebe eğitim modülü olarak hazırlanmış ve İşkur tarafından uygun bulunmuştur. Bundan sonraki süreçte Türkiye genelinde uygulanacak eğitim programlarında bir ilk olarak kullanılacaktır. Kurs programında kursiyerler Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın

0: uzman eğitim kadrosu tarafından teorik eğitimleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği üyeleri ve meslek mensuplarımızın iş yerlerinde pratik eğitimle birlikte toplam 1200 saatlik eğitime katılacaklardır. Kurs süresince kursiyerlerin zaruri giderleriyle genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primi İşkur tarafından karşılanacaktır. Kursiyer adayları için mülakat Mersin Çalışma İşkur Müdürlüğü 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 9.30 ile 12 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek kurs boyunca ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar mesleki eğitim sertifikasına sahip olmanın yanı sıra istihdam hakkı elde edeceklerdir.
1: TOB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ala Harp, projenin hem gençlerin istihdamına hem de muhasebe sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtti.
2: Çok uzun bir süredir bunun için çalışıldı. Üniversite aşamaları oldu, programın yazılım konusunda sıkıntılar oldu.
3: Bürokrasiyi biraz aşmak zorunda kaldık.
2: En sonunda Tarsus Üniversitesi ile bu yazılım oldu ve bu yazılımın örneği şu anda Türkiye'de yok. Bir ilk ve İşkur'da bunu tüm Türkiye'ye örnek bir yazılım olarak, proje olarak kullanacak. Onlar da çok heyecanlıydı, biz de. Ama burada bir teşekkürü de sevgili Hatice Yiğit'e yapmak istiyorum. Çünkü projeyi yazan ve projenin yazılımı konusunda başından sonuna kadar çok büyük emeği var. Huzurlarınızda kendine ve bütün ekip arkadaşlarımıza aslında yine çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan aynı zamanda dediğimiz gibi nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmak. Bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak zaten Çalışma Bakanlığı ile bu noktada protokolümüz de var. Ve bu protokol çerçevesinde bu projeyi, oluşumu hayata geçirdik. İnşallah kursiyerlerimiz, başkanımın da dediği gibi bu eğitimlerin sonunda istihdamın içinde olacak ve onlar da artık kendi işlerini bulmuş olacaklar. Bu nokta bizim için çok önemli.
1: Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuk

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: 286 metrekarelik alana kurulan parkta yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, Survivor parkuru, fitness alanları ve mobil atık getirme merkezi yer alıyor. Başkan Yıldız, parkın özellikle çocuklarda geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini geliştirmeye amaçladığını belirterek çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.
7: Eski merkez mahallelerimizde de mümkün mertebe yer, alan yarattıkça kentimizi daha yaşanılır, daha konforlu, insanların yaşamak için imrendikleri mahalleler haline getirmek için de elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl ben buraya ziyaret ettiğimde, sık sık geldiğim bir mahalledir. Boş bir alan vardı, artık ömrünü tamamlamış ağaçların içinde bulunduğu bir yerdi burası. Arkadaşlarıma sordum, niye burada izbe şekilde kalmış, bakımsız bir şekilde kalmış? Dediler ki başkanım, aslında burası park yeri olarak işaretli. Dolayısıyla buranın park yapılması lazım. İşte o gün arkadaşlarımıza karar verdik. Hem bir mesaj vermek adına hem de bir kısım toplumsal duyarlılığı arttırmak adına burada bir sıfır atık parkı kurmaya karar verdik. Sıfır atık meselesi bizim mesaj vermek üzere kurduğumuz bir park. Çocuklarımızın oynayabilecekleri bir macera alanı. Alternatif güneş enerjisi santrali olacak burası. Arkadaşlarımızın kendisi hazırlıyor. Onu kuracağız buraya. Yani çocuklarımız elektriğin, güneşten ve enerjinin güneşten nasıl dönüştürüldüğünü burada pratik deneyimleyebilecekleri bir solar ağaç buraya koyacaklar. Onun dışında oyun alanlarımız var. 1800 metrekare civarında yeşil alanımız ve ağaçlandırılmış alanımız var. En başta boş bir binamız var. Muhtemelen orayı da arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde tasarlayacaklar ve bir okuma salonuna dönüştüreceğiz. Hemen okuma salonumuzun yan tarafındaki boş alanda da elektrik şarj istasyonu, yani elektrikli araçların sayısı gittikçe çoğalmaya başladı. Yine bir alternatif enerji modeli oluşturmak için de oraya da bir elektrikli şarj istasyonu kurmayı düşünüyoruz.
8: Hayırlı uğur olsun.
9: Akdeniz Belediyesi zabıtası da ilçede yapmış olduğu denetimlerde bazı iş yerlerinde, marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri topladı ve imha etti.
6: Akdeniz'de zabıta ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirildi. Bahçe Mahallesi'ndeki bir işletmede yapılan kontrollerde bazı ürünlerin son kullanma tarihinin yaklaşık 3 yıl önce geçtiği belirlendi.

0: tehdit eden ürünler raflardan toplatılarak imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.
1: Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak belli sıra ve süre içerisinde yapmış olduğumuz denetimler neticesinde bugün de gördüğünüz üzere tarihi geçmiş ürünleri ele geçirdik. Genel temizlik ve hijyen konularına dikkat ediyoruz. Bugün de yapmış olduğumuz denetim neticesinde bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsinin son kullanma tarihi geçmiş olarak tespit ettik. Şu anda uygun bir yerde bütün ürünleri imha edeceğiz. Halkımızın sağlığı önceliğimiz.
2: Mersin'de kent merkezinde bir ekmek fırınında yangın çıktı. Yangın büyük bir paniğe, dumana neden oldu. Mersin kent merkezinin her noktasından siyah dumanlar görülürken itfaiye müdahalede bulundu.
0: Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevler çevredeki iş yeri ve konutlara sıçramadan söndürüldü. Yenişehir ilçesi Hamidiye mahallesinde Müftü Camii yanında faaliyet gösteren bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevredeki yapıların birbirine yakın olmasından kaynaklı paniğe neden oldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına çok yönlü müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerleri ve konutlara sıçramadan söndürüldü.
3: Anlaşıldı. 112 merkezli.
0: Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Mersin'de yolda drift atan sürücü belirlendi, yakalandı ve ceza yazıldı.
0: Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı, 140 bin lira ceza kesti, otomobille ehliyetine ise 60 gün süreyle el koydu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Merkez Mezitli ilçesi sınırlarında otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün peşine düştü. Drift anında kaydedilen görüntülerden yola çıkarak aracı belirleyen polis sürücü M.E.'yi tespit etti. Sürücü yakalanırken otomobili ise trafik şubeye çekildi. Güvenli trafik akışını hiçe sayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 140 bin lira para cezası uygulandı. Otomobille sürücünün ehliyetine 60'ar gün süreyle de el konuldu.
2: Yine Mersin'de polis araç kamerasından sürücüleri tespit etti. Sürücüler kırmızı ışıkta geçtiler ve tehlikeli bir şekilde şerit değiştirdiler. İşte o sürücülere de ceza yazıldı.
0: Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri 20 bin lira ceza uyguladı, ehliyetlerine el koydu. Polis ekipleri görüntülerden Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde kırmızı ışık ihlali yaparak ve tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan iki araç sürücüsünü tespit etti. Minibüs sürücüsü YY'ye kırmızı ışık ihlalinden 5 bin lira trafik idari para cezası kesildi. Otomobil sürücüsü SS'ye ise kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirme suçlarından toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.
2: Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadını kıskaca alan dolandırıcılar o kadını tam 7,5 milyon Türk lirası dolandırdı.
0: Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı bir kadını yaklaşık 7,5 milyon lira dolandırdı. Telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yürütülen bir operasyonu bahane ederek korku ve panik oluşturdu. Şüphelileri

0: Yönlendirmelerine inanan kadın önce bankacılık bilgilerini paylaştı, ardından evindeki altın ve paraların fotoğraflarını gönderdi. Daha sonra evinin yakınında yüzünü gizleyerek gelen kişilere içerisinde altın, döviz ve nakit para bulunan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki çantayı teslim etti. Dolandırıcılar bununla da yetinmedi. Yaşlı kadının banka hesabındaki 1 milyon 500 bin lira da başka hesaplara aktarıldı. Yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan kadın durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler bölgedeki güvenlik kameralarına ait 175 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Afyonkarahisar ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şebeke üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ankara merkezli kredi kartı dolandırıcılarına da geniş kapsamlı baskınlar yapıldı.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. MİT koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde kredi kartı bilgilerinin toplu şekilde test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlarla faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin dijital iz ve kayıtlara ulaşıldı. Ayrıca çok sayıda kredi kartına ilişkin test kayıtlarının sistematik şekilde sınıflandırıldığı veri setleri tespit edildi. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kullandığı sistemlerle dijital bağlantılar deşifre edildi. Olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığı ancak kullanılan yöntemin organize siber suç faaliyetlerinde yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden biri olduğu belirtildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Yine güzel ve mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.

İçine dert olacak sana bu son bakışın. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahve koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var Allah'ımdan.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 16

0: 52. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324

0: 82 82 82. Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79.000 dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250.000 ton rekolte bekleniyor.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Geçen günlerin hepsi tek bir güzel gün gibi. Yazık deyip temizler tozlu bezle geçmişi. Sarıldım sevdiğime azalmadan tek

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yer...

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Loader, vinç mobil, eskavatör, loader, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Komşuda 89 TL.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Sen de çok gibi.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizde.

Çilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalitesi.

Hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Soy Grup.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını

0: Neyin var senin?
1: Söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söylemeye.
0: Neyi?
1: Her şeyin bittiğini.
0: Ne? Yoksa bana... Yoksa... Aşkımızın... Her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
1: Evet.
0: Yok yok. İsteme benden. Her şeyi iste. Onu isteme benden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden.

bir tesadüfeş değil bu. Yıllar geçti üstüne. Bitecek büyük aşkımız, yazık bir iç yüzünde. Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım. Beni sensiz, beni yalnız bırak. Yok yok, isteme benden. Her şeyi iste.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çık.